0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Thank you.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: heartless. In every way, I'm losing my way. I'm losing my way. Through this darkness, she was heartless. In every way, I'm losing my way.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusu mu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Serin bir gölge de, iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeya Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerindeyse pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kalın.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeye Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odeye Radyo'da olsun.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Konemiz, bir sürü title var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Leyla Hanımcığım. Çok şık bir yerde yayın
0: yapıyorsunuz. Evet, çok güzel bir yer. Aa, gerçekten çok. Çok sevimli bir yer. Enerjisi de süper.
1: Evet.
0: Bu arada tabii biz bugün şeyi konuşacağız. Her podcast'te şunu konuşuyoruz. Hani vatandaş için ne daha önemli, neye dikkat etsinler onu konuşuyoruz. Bugün her dönemin imtiyazı başkadır konusu var. Şöyle yaşadığımız gündeme bakıyorum. Şimdi bazı dönemlerde biz mesela çok fazla tarım konuşuyoruz, gıda konuşuyoruz. Bazı dönemlerde petrol, bazen altın, bazen gümüş. Neyse her dönemin farklı bir iklimi veya o zamanki dönemin emtiyaları oluyor. Şimdi o zaman ne yapmalı? Yani bilmeyenler için söyleyeceğim ilk başta emtia dünyası neleri kapsıyor? Önce onu bir sorayım ben. Yani hiç bilmeyenler için.
1: Peki. Yani yaklaşık 40 yıl oldu finansal piyasalardayım. Finansal piyasalardan kastımız baktığımızda döviz piyasası, para piyasası ve para piyasasının içinde tahviller de bunun içine giriyor. Bir de hisse senedi piyasaları vardı. Şimdi bu normal bizim ilk başladığımız dönemde yatırım alternatifleri bunlarla sınırlıydı. Fakat 2004'ten itibaren özellikle 2001, 11 Eylül'ünden sonra Amerika'nın parasal genişleme faizleri son derece hızlı bir şekilde aşağı indirip parasal genişleme dönemine gelip dotcom bubble'ını bir nebze olsun hafifletebilme adına yaratmış oldukları parasal gevşemeyle finansal piyasalardaki bazı fonlar başta olmak üzere emtia bölgesine geldiler. Emtia bölgesinden kastım nedir diye baktığımızda ana bloklarını sayabiliriz. Tarımsal emtia bloğu. Bunun içinde mısır var, buğday var, soya var. Vadeli kontratları olanlardan bahsediyoruz tabii ki. Kakao var, şeker var, pirinç var.
0: Yani kahve var.
1: Kahve var.
0: Bunlar, en çok içtiğimiz.
1: Evet, tarımsal emtia bloğu. Diğer tarafta bazı metaller veya endüstriyel metaller olarak adlandırılan alüminyum, nikel, kurşun, kalay ve çelik bölgesi var. Tabii bu çeliğin alt maddesi olarak A hurda, B demir cevheri kontratları var. Bunun dışında değerli metaller bölgesi var. Orada altın, gümüş, platinyum ve paladyum var. Bunun dışında bir başka blok, enerji bloğu var. Burada ham petrol başta olmak üzere ki ham petrolün dünyada iki tane ana gösterge fiyatlaması var. Bunlardan bir tanesi Brent. Bu Brent, Ozeberg ve bir tane daha yerin olduğu Kuzey Batı Avrupa'nın Amsterdam bölgesinin fiyatlaması bu Avrupa ve Akdeniz fiyatlamasını etkiler veya bu bölgelerde çıkan ham petroller Brent üzerinden fiyatlanır. Şunu da belirteyim, petrolle ilgili biz ekranda bir tane petrol fiyatı görürüz ama yanılmıyorsam 140'tan fazla 150'ye yakın değişik petrol üreten ülke ve bölge var ve her bir bölgenin molekülü farklıdır ve her biri fiyatlamayı baz aldığı yere göre ya iskontolu ya primli işlem görür. Yani basit olarak Azeri petrolü light bir petroldür. Çok kolay rafine edilir. O primlidir. İran'ın ağır petrolü ağır bir petroldür. Zor rafine edilir. İskontolu işlem görür. Hakeza Ural Heavy de öyledir.
0: İskontolu'yu biraz açalım.
1: Normalde biz ekranda veya şimdi petrol fiyatlamaları Platts dediğimiz İngiltere'deki aslında özel bir şirketin bir araya getirdiği fiyatların o günkü ortalamasını ifade eder ve bir fiyat Platts ortalaması diye bir ortalama çıkar. Bu o günün benchmarkıdır. Tıpkı borsadaki şeydeki saatlik olarak belirlenen vadeli kontratlardaki uzlaşma fiyatının olduğuna benzer bir fiyat belirlenir. Sonra
0: ya simge fiyat gibi mi benchmark?
1: Gösterge benchmark gösterge. Fiyat. Gösterge tamam. Fiyattır. O fiyatın altında veya üzerinde o gün yapılan işlem Platts eksi veya Platts artı diye konuşulur. Taraflar arasında fiziki petrolü alıp satanlar arasında o petrolün doğası gereği ya iskonto olur ya primlidir. O bölgenin özelliği hep öyledir.
0: Peki emtialarda mesela
1: emtialar değil bu arada sizi de düzeltebilir miyim Zeliha Hanımcığım? Bunu basında uğraşıyorum. Emtia çoğuldur.
0: Doğru.
1: Metanın çoğuludur emtia.
0: Emtia diyelim o değil. Zaman. İyi uyardınız. İzleyenler de bilsin. Çünkü biz de evet. Emtialar diyoruz
1: bunu
0: ya.
1: Bunu düzeltmeye emtia. Çalışıyorum. Tamam. Emtia. Emtia çoğul
0: emtia çoğul bir şey olduğu evet. için biz onu genişledik. Tamam o zaman şöyle diyeyim. Bak çok güzel öğrendi. Bizi dinleyenler, izleyenler de. Emtia daha geniş bir alanı kapsıyor dediniz ya. Değerli mineraller giriyor mu onu? Çok konuşulduğu için söylüyorum bu dönemde.
1: Nadir toprak elementleri dediğiniz zaman girmiyorlar. Çünkü girmiyor. Bizim konuştuğumuz finansal emtia bloğu vadeli kontrat dediğimiz, vadeli kontrat da kısacık açıklayalım isterseniz. Vadeli kontrat dediğimiz finansal hali, bu ürünlerin finansal hali. Şimdi Brent'in Amerika'daki karşılığı WTI, evet. West Texas Intermediate denilen bir petrol oranın gösterge fiyatlaması. Doğalgaz içinde gene Amerika'daki Henry Hub denilen bir doğalgaz dağıtım ve depolama bölgesinde oluşan fiyatlar esas alınıyor. Burada bu çınar ağacı altında diye başlayan bir hikayedir bu, ama ben o kadar eskiye gitmeyeyim. Teknik olarak buğdaydan un üretecek birisi fabrikasında, un fabrikasının un değirmenini bütün bir yıl boyunca çalıştırdığında buğday bütün bir yıl boyunca çıkmaz. Normal hasat mevsimleri vardır. O hasat mevsiminde çıkar. Sonrasında o fabrikanın 12 ay çalışması için her ay belli fiyatlardan malı, ham maddeyi veya buğdayı alıp tekrar onu una çevirip işlemesi gerekiyor. Ama ilerideki vadede, yani ileriki tarihlerdeki fiyatı bilemediğinde planlama yapamazsınız. Finansınızı ayarlayamazsınız, pazarınızı ayarlayamazsınız. Bunun için şöyle bir anlaşmayla başlıyor ilk bu iş, çınar altındaki. Ben bugün diyelim ki Mayıs ayında, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta hasat olacak. Ama ben bir dahaki sene Kasım ayında gene buğdaya ihtiyacım var ve kaç fiyattan alacağımı bilmek istiyorum dediğinizde, bir vadeye, Kasım'ın son gününe diyelim, bir anlaşma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün 625 dolar olan, 6.25 dolar olan, pound'a 6.25 dolar olan buğdayı ben o gün geldiğinde 6.35'ten almaya hazırım.
0: Taahhüt ediyorsunuz.
1: Diye bir şey veriyorsunuz, teklif veriyorsunuz. Teklif. Karşı taraf diyor ki ben buğdayı saklayacağım, böceklerden koruyacağım, depoları soğutacağım.
0: Maliyetimiz.
1: Havalandırma alacağım. Bugünkü 6.25 olan o gün 6.40'a mal oluyor. Biraz da kar ver bana, 6.42'den satarım diyor. İşte 6.45'den satarım diyor. 6.35, 6.45 arada 6.42'den anlaşıyorlar diye.
0: Anladım.
1: Bu şu demek, Kasım ayında un değirmeninin sahibi buğday üreticisi ve depolayanın depolarından Kasım ayında şu kadar miktardaki buğdayı alacak, una çevirecek diye fiyatı garantilediği bir kontrat biçimi. Aslında bunun dövizde de karşılığı teknik olarak forward dediğimiz vadeli kontratlar. Ama dövizdeki vadeli kontrat nasıl çalışıyor diye baktığınızda bugünkü spot fiyatı, cari fiyat neyse.
0: Normal günlük fiyat neyse.
1: Günlük fiyatın.
0: Yani baktım ben.
1: Evet. Günlük fiyat bugün diyelim ki 45.25 dolar TL. Ben Kasım ayında dolar TL'ye dolar almak istiyorum dediğinizde, bankaya gittiğinizde.
0: Oradaki fiyata bakıyorum.
1: Oradaki fiyata bakıyorsunuz ama bir hesap yapılıyor bunda. Bugünkü fiyatın üzerine ben Kasım ayında dolar alacaksam, karşı banka bugün doları alıyor, Kasım ayına kadar vadesine kadar yatırıyor, bir faiz alıyor, ona göre onu bir şekilde iskonto ediyor. Buna karşılık bugün dolar alırken ödediği bir TL var, o TL'ye karşı bir faiz ödüyor, onu da fiyatın üzerine bindiriyor.
0: Maliyetini
1: maliyetlendiriyor onu ve o gün bir fiyat çıkıyor karşısında. Bu forward işlemleri dövizde terzi dikimi işlemlerdir. Vadesini, fiyatını, her şeyini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama vadeli kontratlar dediğimizde
0: emtiada
1: veya dövizde vadeli kontrat de, olabiliyor. Evet. Bunların hepsinde vade sonu, bir vade tarihi standarttır. Ve o standart vade tarihinde taraflar fiyat el değiştirir veya Amerika'daki vadeli kontratlar fiziki teslimlidir.
0: Peki.
1: Avrupa'dakiler fiziki teslimli değildir. Bir uzlaşma fiyat üzerinden kar ya da zarar oluşur.
0: Şimdi tabii bunlar çok, teşekkür ediyorum bu arada. Çok önemli konular. Şeyi de soracağım ben bir taraftan. Şimdi bu alanı takip etmek isteyenler de nereden başlaması gerekiyor onu da soracağım. Yani şimdi mesela dediniz ya, Brent var, WTI var, bu petrol açısından söyledim. Biz mesela Brent'e bakıyoruz ya da insanlar diyor ki hangi petrol fiyatına bakacağım. Bunu çok güzel anlattınız. Bir de vatandaş ya da işte ne bileyim bizi dinleyen, izleyenler bu emtia piyasasını ya da bu alanı takip etmek istediklerinde nereden başlayacak? Nelere bakması lazım? Onu da merak ediyorum. Yani nereden bakıp başlayacak emtiada? Her dönemin emtiası başkadır dediğimiz için soruyorum.
1: Şimdi her dönemin emtiası farklı dediğimizde aslında önce ekonomik gelişmelere bakacağız. Sonra politik gelişmelere bakacağız. Şimdi.
0: Peki o zaman vatandaş ne yapacak? Bunu alanı takip et, yani sadece petrol olarak değil, emtiayı takip etmek istiyor ve şimdi çok bilindiği, duyulduğu, finansal okuryazarlığımız arttığı için insanlar da bize de soruyor, size de soruyordur. Nereden başlayacak, nelere bakacak? Yani burada mesela her bir emtianın davranış şekilleri de başka mesela. Basitçe nasıl başlayacak? Ben hiçbir şey bilmiyorum.
1: Nasıl yatırım
0: duyuyorum
1: yapar?
0: Duyuyorum mesela. Diyorum ki buğday yükselmiş diyor biri bana. Ben diyorum nasıl gireceğim, ne yapacağım, nereden başlayacağım, neye bakacağım? Yani böyle ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Tamam. Siz bana söyleyin.
1: Nasıl yatırım yapılır diye sor. Nasıl yatırım yapabilirim bunlara diye sorduğunuzda önünüzde iki alternatif var. Bu alternatiflerden bir tanesi borsada işlem gören fon dediğimiz ETF, Exchange Traded Fund denilen fonlar var. Şimdi bu fonlar çok değişik türleri var. Türlerden kastım şöyle. Petrol mü alacaksınız? Petrolle ilgili bir pozisyon mu alacaksınız daha doğrusu? Petrolün yükseleceğini mi öngörüyorsunuz? Petrolün düşeceğini mi öngörüyorsunuz? Birinci
0: nereye
1: kural
0: bakacağım?
1: Bu. Şimdi bunu önce piyasadaki gelişmeler, mesela şu andaki 3 gündür olan şey işte 100 doların altına inmeye çalışan petrol bir anda tekrar 115-120 dolarlar seviyesine yeniden çıktı.
0: Tamam, gelişmelere şimdi bakacağım. Tahmin edemem ama bir taraftan.
1: İşte zaten ama önce bir beklentinizin olması lazım.
0: Şimdi bu dönemin emtiyasına baktığında mevcut gelişmelere göre, yani bu dönem diyorum işte son 5 sene örnek petrol. İşte ondan önceki 5 sene yani örnekle gidiyorum altın. İşte bundan sonraki 5 sene bilmiyorum belki buğday.
1: Bakın. Ya
0: her dönemi farklı dediğim o.
1: Aslında dönemler yıllar, 5 yıllık döngülerde değil, daha kısa.
0: Evet, örneklemeyle evet, gidiyorum. Tamamen bir örneklemeyle gidiyorum. Şimdi bunların çünkü davranışları da birbirinden farklı. Yani
1: çok farklı.
0: Petrolün farklı,
1: dinamikleri farklı.
0: Enerjinin farklı, buğdayın, kakaon, kahve hepsinin dinamiği başka. Dolayısıyla petrolle buğday mesela aynı mantıkla hareket eder mi? Mesela şimdi bunu da sorgulamak istiyorum. O yüzden girdim araya.
1: Dinamikleri farklı. O yüzden aynı kefeye koyamazsınız. Çünkü petrolün dinamiği, dünyanın en büyük piyasasıdır petrol. Yani en büyük piyasası petroldür. Yani hepimiz para piyasaları veya döviz piyasaları diye baktığımızda tek ürün olarak veya tek bir meta grubu olarak baktığında petrol dolar euro paritesinin işlem gördüğü piyasalardan bile büyüktür. Fiziksel ve finansal olarak aynı anda ikisi birden işlem gördüğü için en büyük finansal piyasa aslında bakarsanız petrol.
0: Rakamla gidiyorum. Benim 100 dolarım var. Bunu yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar edeceğim. Sadece nasıl yapılacağını anlamak adına soruyorum. 100 dolarım var. Ve ben buğday alacağım. Çünkü gıda fiyatlarının ya da gıdanın artacağını düşünüyorum. Çünkü mesela kuraklık bekliyorlar. Örnek gidiyorum yani. O dönem gıda, yani o dönemin emtiyası diyelim gıda. Buğday alacağım. 100 dolarım var. Gittim. Herhangi sizin söylediğiniz kurumlardan birinden basit şeyler anlatıyorum. Sormaya çalışıyorum. Gittim 100 doları verdim. Dedim ki ben 3 ay sonra buğdayın 7 dolar olacağını düşünüyorum. Şu an 6.2 dolar. Onun için diyorum ben yukarı doğru olacağını düşündüğüm için uzun pozisyon açarak 100 doları size verdim. 300 dolarlık kaldıraç dediğiniz için bana gidin buğday alın dedim. Geldik o güne. 7 dolar olmadı o.
1: O güne gelmeden hayatınız hangi enstrümana yatırım yaptıysanız.
0: Buğdaydan gidiyorum mesela.
1: Hayır, o enstrüman değil. Buğday için hangi yöntemi kullandığınıza bağlı. ETF kullandıysanız bir şey yapmanız gerekmiyor.
0: Yok, ben vadeli kullandım. Yani
1: tamam, vadeli kullandıysanız.
0: Vadeli kullandıysanız.
1: 3 ay sonraki bir kontratı alsanız dahi.
0: Evet.
1: 3 ay sonraki. O 3 ay boyunca buğday fiyatı 6.20'den 5.20'ye düştü. Sizden teminat isterler. Veya satmanızı, pozisyonunuzu kapatmanızı isterler.
0: Anladım.
1: B, 7.20'ye daha önce çıktı. 3 ayı beklemeniz gerekmiyor. Çünkü her gün işlem görüyor bu kontratlar.
0: Doğru.
1: Her gün işlem gördüğü için.
0: 8'e çıktı.
1: 8'e çıktığında da satabilirsiniz. 3 ayı beklemenize gerek yok. Veya 7.2'ye bir hafta sonra geldi. Bir hafta sonra satabilirsiniz. Veya bekleyebilirsiniz. Ama düştüğü durumda teminat tamamlamanız gerekiyor.
0: Anladım. Onların da bir profesyonelden yardım alman gerekiyor.
1: Evet. Her gün kar
0: yani,
1: ve zarar hesabı yapılıyor.
0: Evet.
1: Teminatınız yetersiz kaldığında size teminat tamamlama çağrısı gelir.
0: Şimdi bunu dinleyen veya izleyenler çok karışık gelecektir. O yüzden siz çok bilgilendirici anlatıyorsunuz ama mutlaka bir profesyonelden
1: İlk başta
0: yardım
1: bakın,
0: alacaklar
1: sıfır,
0: onu söylüyoruz.
1: Hiç bu işe başlamamış birisi, hiç yapmamış birisinin önünde mutlaka uluslararası piyasaları takip edebileceği bir bilgi akış sistemi, birçok şey var, web sitesi var, adını vermeme gerek yok. Ama bir bunları kullanmayı öğrensinler, iki teknik analizi öğrensinler, üç haberleri yorumlamayı öğrensinler, dört kendilerini bir süre hiçbir işlem yapmadan test etsinler. Bu bir süreden kastım da bir hafta değil. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Ben bir aydan da bahsetmiyorum. En az bir 3-6 ay işlemi, hayali işlemler yaparak kendilerini test etsinler. Veya demo hesabı denilen hesaplar var. O demo hesaplarında kendilerini biraz test etsin, alışsınlar işlem yapmaya. Çünkü 40 yıldır bu piyasaların içinde işlem yapan birisi ben bazen alacakken satıyorum önümdeki ekranda. Ben bile yapıyorum bu hatayı.
0: O yatırımcı psikolojisi başka bir şeye giriyor.
1: Yanlışlıkla yapıyorum. Al tuşu yere sat tuşuna
0: anladım.
1: Basıyorum.
0: Anladım. O bile oluyor yani.
1: Oluyor
0: onun
1: canım,
0: dikkatli
1: bu bile
0: olacaksın.
1: Oluyor yani. Hani ben dönebiliyorum. Ben onu kontrol edebiliyorum. Ama bazen unuttum bile oluyor. Yani yanlış işlem yapmışım. Aldım zannediyorum. Meğerse satmışım. Mesela.
0: Peki şunu soracağım. O zaman şöyle mi düşünmek lazım acaba? Şimdi bir yatırımcıyım ben. MTI'ye bakıyorum. Üründen çok yani MTI'ye bakıyorum. Üründen çok o döneme mi bakacağım? O dönemden kastım. Örneğin 2001 krizi başkaydı. Pardon, 11 Eylül dönemi başkaydı. 2008 Amerika Birleşik Devletleri dönemi başkaydı. Her dönem farklı. Savaşlar dönemi oluyor. Ne bileyim pandemi dönemi oluyor. Örnek yani dolu. Dolayısıyla üründen çok döneme mi bakmalıyım ben? Yani hangi ürün değil de döneme mi bakmalıyım?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani mesela altın çok konuşuldu. Belki şimdi konuşulmayacak da yağmurlar bol yağdı. Bir sürü ürün belki çürüyecek. Ona göre bir şey düşüneceğim. Yani bunu anlamaya çalışıyorum ben.
1: Kesinlikle ya, önce biraz evvel söylediğim gibi önce ekonomik koşullara bakacaksınız. Ekonomi küresel olarak büyüyor mu, büyümüyor mu? Mesela bahsettiğiniz dönemlerin hepsi kriz dönemleri. Bu dönemlerin hepsinde ekonomiler genel olarak bir önce küçülürler, bir daralırlar, bir bakarlar. Herkes kendini kontrol eder, yeni yatırım yapmazlar. Mesela bakırla ilgili Doktor Bakır'dır lakabı onun piyasalarda. Siz de biliyorsunuz onu. Doktor Bakır dediğiniz ekonominin sağlığını, dünya ekonomisinin sağlığını gösterir o. Yani o yüzden ekonomiler daraldığında bakır fiyatları yükselir. Ha, bakır fiyatları ekonomi daralmışken yükselmeye başlıyorsa hani güzel bir indikatördür ekonominin toparlanacağına dair.
0: Nereye bakman gerekiyor olur. Önemli.
1: Aynen öyle. Bir, önce ekonomilere, sonra jeopolitik tarafa, buyurun petrol. Buyurun Ukrayna-Rusya savaşı tahıl emtia şeyler buldu. Tahıl ya işte tarımsal emtia bölgesini buldu.
0: Mesela.
1: Mesela yani şimdi deyin ki çıktı mesela kakao. En güzel örnek benim için kakaodur. Kolay örneklerden biri. Şimdi ben dedim ki ya kakao 2000 dolardan 12 bin dolara çıkarken çok fazla hikaye yaz. Daha doğrusu herhangi bir ana trend olması gereken seviyenin çok üzerine veya çok altına indiğinde her zaman daha çokçular dediğim bir blok vardır ki onlar o trendi abartırlar. Altında ve gümüşte, özellikle gümüşte son bu yılın başında aynı şey oldu. Gümüşte, altında da oldu ama en güzel örnek kakaodur. Şimdi kakaodaki örneği şöyle anlatayım. 2000 dolar ve dediler ki küresel ısınma nedeniyle, dediler dedim ya, yazılan hikaye bu. Bu yazılan hikayelere de çok prim vermemek lazım. Onun özel olarak kakaodan örnek veriyorum. 12 bin dolara kadar yok efendim kakao ağaçları alçaktakiler kurumuş da yukarıdakiler ekilmemiş de daha çıkmamış da kakao üreticileri öyle olmuş böyle olmuş derken 2 bin dolardan 12 bin dolara kadar
0: vadeli kontratlar çıktı. Ben keke ev hanımıyım, niye kakao fiyatı yükseliyor, hadi bakalım.
1: Şimdi, çok güzel, şimdi ev hanımı olarak kakao fiyatının yükselmesiyle ilgili siz zaten o haberleri okuduğunuzda kakao 8 bin dolara gelmiştir. 2 bin dolara almış olan 4 katına para kazanmıştır.
0: Peki hangi, şimdi, o dönem ne dönemi? Neden mesela kakao her dönem ayrı diyoruz ya. Kakao 2 bin dolardan 12 bin dolara geldi. Niye geldi?
1: Çok
0: hani
1: güzel.
0: Petrolü anlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Hareket var. Pandemiyi de anlıyorum hadi. Orada da gıda filan. Ne bileyim ben 2008'i de anlıyorum. Büyük krizi. Çünkü belli nedenler. Mesela şimdi altın çıktı, sonra gümüş çıktı, petrol çıktı, buğday, yine savaş. Neden kakao? Yani kakao böyle çok acayip stratejik bir ürün değil. Normal şartlar altında.
1: Çok güzel.
0: Mesela.
1: Dinamiklerini bilmeniz gerekiyor.
0: Bilmiyorum
1: mesela,
0: işte
1: ben onu
0: anlamaya çalışıyorum.
1: Şimdi söyleyeceğim. 12 bin dolara çıkmış olan bir kakao fiyatı. Daha doğrusu ben bunu 10 bin dolarda söyledim. 12 bin dolarda 5 katında söyledim. Çünkü 5 katı çok büyük bir rakam.
0: Tabii yani, ki.
1: Konuştuğumuz sürede baktığınızda 8-9 aylık bir süre. Çok kısa bir süre. Çok yüksek
0: ama
1: bir getiri.
0: Ama çok güzel örnek veriyorsunuz. Stratejik bir ürün olmamasına rağmen. Tam da ona sormaya çalışıyorum.
1: Tam zaten ona, ben de ondan örnek vermemin sebebi o. Ben dedim artık kakaolu bir ürün tüketmeyeceğim, pekmez yiyeceğim dedim. Çünkü yerine konulabilir bir meta kakao. Ve dedim ki bu talep çok, ya bu fiyatlama yanlış. Burada müthiş bir düşüş olacak, burası kırılacak, dökülecek. Bir tane de ben Kültür Üniversitesi'nde ders verdiğim sırada oradaki öğrencilerimden, çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesi kakao ve çikolata üzerine çalışıyor. Ve o kakao ile ilgili beni sürekli arar, beni update tutan da onun aramalarıydı. Ve ona da söyledim. O dedi ki ya geçen hafta bilmem ne alsaydık da şu hafta bir kamyon alsaydık da şu kadar para kazanırdık da. Dedim ki bak.
0: Marketten toplasaydık o kakaoları.
1: Dedim ki.
0: Pandemi de şey. Neydi o? Aman söyleyin, hamur yapılan maya topladık maya, ya.
1: Ama pandemide maya çok önemli bir şeydi. Herkes eve kapandı. Herkes ekmek sanatkarı oldu yani.
0: O da enteresan bir günü. O konuya hiç girmeyeyim. Yani şimdi, şu kakao örneğinde verdiğiniz gibi sözünüzü balla kestim.
1: Sonra ne oldu?
0: Oradan özellikle balla kestim sözünüzü. Mesela geçmişe baktığımızda, kakaoyu lütfen tamamlayın da. Geçmişe baktığımızda peki mesela bu dönemin emtiyası diyebileceğimiz örnekler var mı? Onu da sormak istiyorum ek olarak.
1: Çok
0: buyurun
1: güzel.
0: Kakaodan devam.
1: Çok güzel. Kakao ne oldu? Ben pekmez yemeye karar verdiğim andan itibaren kakao talebi düşmeye başladı. Çünkü kaçınılmaz. Kimse o fiyatları ödeyemez. Anlaşalım onda. Yani sonuçta bir bu eninde sonunda herkesin kendi ürettiği gelirle doğru orantılı bir şey. O fiyattan kakao alamazsın. En fazla zenginler yer. O zaman kakao üreticileri veya tüketicileri veya fabrikaları, çikolatacılar büyük ihtimalle ya iflas ederler. Çekilirler piyasadan. O zaman kakao çok primli bir ürün haline gelir. O zaman da kim alır onu? Çünkü zenginler de almaz bir süre sonra.
0: Anladım.
1: Ne yapıyorsun değil mi? 2800 dolar şu anda kakao.
0: Anladım. 12.000'den 2800'e geldi.
1: 12.000'den 2800. Şimdi bu dönem dönem ne olduğu ile ilgili en güzel örnek 2006-2008 arasında yaşandı. İlk defa finansal piyasaların emtia piyasasına girdiği dönem 2006-2008 arasıdır. Ne olduğunu söyleyeyim size. Üçer aylık aralarla. Üçer aylık aralarla. Fonlar ilk defa girdi. Pek de sevdiler bu işi. Çünkü onlar girince vadeli kontratlar eskiden buğday üreticisiyle un değirmencisi arasında geçen bir dünyaydı. Şimdi araya bir üçüncü taraf girince un değirmencisinin de buğday üreticisinde hesap şaştı. Çünkü onlar büyük para geldi oraya. Bilmedikleri bir dünya, onların bilmedikleri bir dünya. Abi baktılar ki biz parayı koydukça ve aldıkça bu fiyatlar yükseltebiliyoruz. Aa süper dediler. Bir girdiler sırasıyla, ya sıra önemli değil. Üçer aylık dönemlerle. Petrole girdiler, çıktılar. Girdiler. Oradan çıktılar, altına girdiler. Altından çıktılar, nikele girdiler. Nikelden çıktılar, buğdaya girdiler. Buğdaydan çıktılar, doğalgaza girdiler. Doğalgazdan çıktılar, pirince girdiler. Pirinçten çıktılar, gümüşe girdiler. Üçer aylık o dönemi izleyen birisi, ki ben bununla ilgili bir doktora tezi yapmak istiyorum. Böyle hayallerimden bir tanesidir o. 2006-2008 döneminde hakikaten finansal piyasalara giren bu fonlar o piyasaları gerçekten darmadağın etti. Onları bilmenize imkan ve ihtimal yok. Çünkü bir fon, bir grup fon kendi aralarında konuşarak veya konuşmayarak veya bunlar şimdi teknik analizler veya yapay zekalarla bunları bulmak kolay ama o zaman
0: dönemi
1: başka bir dönemdi. Tabii. Belki anlaşarak yaptılar. Belki birileri birinin peşine takıldı. Sonuç olarak böyle üçer aylık dönemlerle, dalgalarla birinden girdiler ötekine çıktılar. Birinden çıktılar ötekine girdiler. Böyle bir şeyi takip etmeniz bugünkü koşullarda bile imkansız, o zaman mümkün değil.
0: Emtia tarafında bir yatırımcının en büyük avantajını merak ediyorum. Yani bilgi mi, sabır mı, ne bileyim doğru zamanlama mı? Bunu da sorayım. Son sorum bu olsun. Bayağıdır konuşuyoruz.
1: Bilgi. Ama bilgi de şöyle. Şu andaki A sosyal medya, B internet ortamı, C yapay zeka ortamında bu bilgi dediğimiz şey filtre edilmesi, rafine edilmesi oldukça zor hale geldi. Onun için zaten 6 ay boyunca deneme hesabı dedim. O bilgileri özümsemek zor, analiz etmek daha da zor. Bu arada şunu da belirteyim. Borsada işlem gören fonlara 1:1, 1:3 olabiliyor ama vadeli kontratların kendisi zaten doğal olarak kaldıraçlıdır. Nasıl kaldıraçlı? Onların yapısı itibariyle mesela borsadaki Viyop'ta, İstanbul'daki Viyop'ta normalde 1:10 civarında bir kaldıraç oranı var. Bazılarında 1:20, bazılarında 1:5
0: gibi. Yani 100 lira yatırıyorum.
1: 500 liralık 500 bir risk
0: liralık
1: alıyorsunuz.
0: 500 liralık iş alabiliyorum.
1: %20 zarar edersen para kaybettiğinizde bütün paranız kalıyor. %20, tamam. 5, yani 1:5 kaldıraç.
0: Emtia'da bu doğal.
1: Bu doğal, bu işin parçası. O yüzden dikkatli yönetmek gerekiyor dedim. En kritik konu vadeli kontratlara girdiğinizde o vadeli kontratların fiyatları her gün kar zararı hesapladığı için ve sizden teminat isteyip size fazlasını kar ettiğinizde de o parayı ödüyorlar, her gün ödüyorlar. O paraları doğru yönetmeniz ilk ve en önemli koşul ama bilgi en kıymetlisi. Bilgiden de kastım mesela altın, özellikle gümüşle ilgili en güzel örnek yakında, çok yakın, en yakın gümüşle ilgili örnek. Vay efendim Çin'deki güneş paneli üreticileri gümüş bulamıyormuş da Çin'deki gümüş stokları şu kadar düşmüş de ve 120 dolara geldiğinde gümüş 200 dolar olacak diyen arkadaşlarımız vardı. Bu arada hani herhalde Türk finans piyasalarının gümüşe en fazla önem atfeden yorumcularından biri benimdir. Bunun da temel sebebini hemen kısacık anlatayım. Bilgiden kastım da bu. 1980 yılında bir Silver Thursday diye bir olay vardır. Şubat ayında, Mart ayında yaşandı yanımızda. Ya Şubat diye. Fakat 1980'de yaşanan olay da şu var. Altın 850 dolar, gümüş 50 dolar olmuştu. Buraya gelene kadar ve herkes de diyordu ki altın 1980'de 850 dolara görmüş. Bugün enflasyonla buraya getirirseniz işte atıyorum 2010 yılında 2300 dolar olacak falan deniyordu. Böyle bir takım hesaplar ya da 2300 olması lazım falan deniyor. Ben de o zaman demiştim ki ben hikayenin arkasını biliyorum. Şimdi hemen kısacık anlatacağım. Arkasındaki hikayeyi bildiğiniz zaman buna inanmıyorsunuz. Bu söyleme inanmıyorsunuz. Neden? Eğer buna inanıyorsunuz demiştim ben. Gümüş 50 dolar olduğunda aynı hesabı yaptığınızda gümüş 145 dolar olması lazım demiştim ben. Çünkü ben o hesabı yapmıştım. Hikaye ne? 1973 yılında Hunt biraderlerle başlayan bir hikaye. İşte eğer vadeli işlemlerle veya emtia bloğuyla uğraşacak bir yatırımcılarımız varsa hepsinden hasreten rica ediyorum. Hunt biraderlerin 1973'te başlayıp 1980'de büyük bir iflasla sona eren müthiş bir gümüş manipülasyon dönemi vardır. İçinde altın ve bildiğiniz bütün emtia bloğu da girmiştir bu manipülasyonun içine. Ve bu manipülasyonun içinde o zaman 1973'ten bahsediyorum, petrol krizinin olduğu dönemde OPEC ilk filizlenmiş ve OPEC'in efsanevi başkanı Zeki Yamani dahil, İran Şahı Rıza Pehlevi dahil Avrupa'nın bütün kraliyet ailelerin üyeleri de bu manipülasyonun parçası veya içinde olmuşlardı. O dönemde yaşananları iyi anlamadığınız takdirde bugün birçok şeyi anlamanız çok zor. Başka bir şey de söyleyeyim. Amerika'da ham petrol fiyatı -$40'a düştü.
0: Pandemide.
1: Şimdi -$40.
0: Pandemidekini demiyor musunuz?
1: Pandemide ama -$40 düşmesinin arkasındaki dinamiği bilmiyorsanız ki ben 1980
0: evet.
1: Gümüş Silver Thursday denilen yani Gümüş Perşembe denilen gün. Arada 3-4 tane daha örnek sayabilirim ama en sona -$40
0: petrol.
1: Denen petrol benim Amerika'daki ve dünya borsalarındaki vadeli kontratlara güvenimi tamamen kökten sarsmıştır. Baştan onu söyleyeyim. Güvenmeden tedbirli olarak davranmanızı herkese çok şiddetle öneriyorum. Oradaki düzenlemeler çok iyidir, beni korurdur derseniz koruyamaz. Çinli bir nikel üreticisi Londra'daki metal borsasında sadece zaman farkından teminatını yatıramadığı için ve borsa son derece kötü yönettiği için o krizi $100 milyar kaybetti. Şimdi bu böyle bir piyasadan bahsediyoruz.
0: Emtia kolay bir piyasa değil.
1: Kesinlikle
0: hiçbirine benzemiyor.
1: Değil.
0: Belki dinleyici bu bölümden tek bir cümleyi neyi aklında tutmalı? Şu $100 milyar kaybetti iyi mi tutmalı aklında? Tek bir cümle tutsa aklında.
1: Şöyle tedbir en kıymetli varlığınız olsun diyeyim.
0: Peki. Bu arada aynı zamanda ben de herkese Oz Büyücüsü'nü izlemesini veya okumasını tavsiye ediyorum. Şu söylediğiniz her şeyin simgesel karşılığı orada. Bir ara konuşuruz sizinle. Ali Ağlı çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: ağzınıza
1: ederim.
0: Sağlık. Bu arada sizler de Ali Bey'e sizlerin karşısında da bir teşekkür edeceğim. Çok değerli bilgiler aldım. Sizlerin de yorumlarınız, sorularınız varsa sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın.

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
2: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Dr. Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
6: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Odea Radyo.
0: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde aslında biraz merkez bankaları kararları, piyasa ne durumdayız onu konuşacağız. Daha çok geçtiğimiz haftalarda majör merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. İşte Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantı kararları, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası. Biraz piyasa mevcutta jeopolitik risklerin belli oranda yüksek seyrettiği, Amerika-İran Savaşı'nın belli oranda tedirginliği, piyasadaki tedirginliğini devam ettiği ortamda biraz da aslında makroekonomik tarafa biraz daha dinamiklere, gerçek makroekonomik dinamiklere yöneliyor. Tabii Amerika-İran arasındaki savaş demişken o tarafta dediğim gibi piyasa üzerinde bu risk devam ediyor. Orada tabii haber akışı çok oynak. Yani belli aralıklarla bu oradaki stres azalıyor. Belli zamanlarda oradaki gerginlik artıyor, azalıyor. Yani burada çok haber akışına göre değişen bir nokta var ama genel olarak baktığımızda tabii piyasalar tedirgin etmeye, jeopolitik riskleri yüksek tutmaya devam ediyor. Çok hani hızlıca böyle bir son birkaç ayın özetini yaparsak biliyorsunuz Amerika-İran arasında bir barış anlaşması olmuştu. Mutabakat zaptı olmuştu. O dönemde risklerin azaldığını, piyasadaki risk iştahının arttığını görmüştük. Ama çok uzun sürmeden o barış anlaşması bozulmuştu ve karşılıklı çatışmalar başlayarak bölgedeki gerginlik de artmıştı. Hatta arka arkaya karşılıklı bu gerginliğin arttığını görmüştük. Ama son dönemde, şimdi son birkaç güne baktığımızda yeniden biraz oradaki gerginliğin azaldığını, biraz daha risklerin azaldığını görüyoruz. Belli yine bir en azından Hürmüz Boğazı'nı açma yönlü belli anlaşmalar mutabakat açısından konuşuluyor. Belli oranda bir mutabakata varmak için görüşmeler devam ediyor, müzakereler devam ediyor. En azından Hürmüz Boğazı yeniden açılırsa, tam anlamıyla bir barış gelmese bile şu anda mevcut haliyle o geçtiğimiz haftalardaki yoğun karşılıklı çatışmaların azalması ve bir de üzerine Hürmüz Boğazı'nın açılması yönlü bir anlaşmaya varılırsa piyasalarda biraz bu pozitif fiyatlanmaya başlayacaktır ki son birkaç gündür bunu da görüyoruz. Burada yeniden Hürmüz Boğazı'nın açılması ve belli oranda bir barış yönünde ilerlenmesi, bu tabi genel ve kalıcı bir barış olur mu olmaz mı onu tabi piyasalar takip ediyor ama en azından şu anda biraz daha olumlu haber akışının gelmesi piyasalarda savaş kaynaklı riskleri azaltarak piyasalarda risk iştahını da arttırmış durumda. Şu anda çekimi yaptığımız günde baktığımızda bu anlaşma umutlarıyla beraber tahvil faizlerinde düşüş, dolarda biraz değer kaybı, petrol fiyatlarında yeniden 80 doların altına bir geri çekilme görüyoruz. Bununla beraber de bu risk iştahının artması, faizlerin düşüyor olması, dolardaki bu değer kaybı hepsini topladığımızda kıymetli madenlere, emtialara olumlu yansıdığını görüyoruz. Altın ve gümüşün ons fiyatı yeniden bir talep görmüş durumda. Bugün dediğim gibi çekimi yaptığımız günde yükseliş görüyoruz. Altın ve gümüş de genel emtia tarafında, yani piyasada bir risk iştahında artış olduğunu görüyoruz ama önümüzdeki süreçte tabii bu konular nereye evrilecek bunu takip ediyoruz. Belki bu programın yayınlandığı gün Hürmüz Boğazı tamamen açılmış da olabilir. Burada Amerika-İran tarafında burada anlaşmanın nereye varacağını tüm piyasa olarak takip ediyoruz. Olur da bir Hürmüz Boğazı açılırsa tabii piyasalardaki bu bugün başlayan risk iştahındaki artışla beraber yükselişler devam edecektir. Dün Amerikan borsaları rekor kapanışlar yaptı. Yani zaten hep programlarımızda konuştuğumuz gibi bu Amerika-İran arasındaki savaşın gidişatı, Hürmüz Boğazı'nın durumu, bu global ekonomiler için çok önemli, piyasa için çok önemli bir durum teşkil ediyor. Burada olur da bir genel anlamda bir barış anlaşması ya da barışa yönelik, işte bugün gördüğümüz gibi belli umutları vaat eden açıklamaların yapılması, açıkçası piyasa hemen olumlu yansını görüyoruz. Burada belli başlı takip etmemiz gereken parametreler var. Matematiği aslında bunu çok artık oturmuş durumda. Baktığımızda gözümüz nelerde olmalı? Hani bu da önemli bir konu. Amerikan tahvil faizlerinde olmalı. 2 yıllık, 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri nasıl tepki veriyor? Doların seyri global olarak, dolar endeksi, DXY dediğimiz dolar endeksi nereye gidiyor? Dolar yani global olarak tüm para birimleri karşısında dolar değerleniyor mu, değer kaybı mı yaşıyor doların değeri? Petrol fiyatı en önemlilerinden biri bu konuda. Petrol fiyatları nasıl seyrediyor? Bu başlıca aslında piyasaların yönünü, sinyali veren enstrümanlar. Yani birincisi Burada birinci konu petrol. Yani petrol ciddi anlamda girdi maliyetlerini yükselten, yani enflasyonu yükselten bir emtia. Çok ciddi anlamda da üretimde kullanıldığı için yani girdi maliyetten artıyor. Maliyetleri arttırıyor. Maliyetlerin arttırılması da hali enflasyon. Tabii üretici üzerinden de tüketiciye yansıyan ve önümüzdeki süreçte enflasyon risklerini yüksek tutan bir durum. O yüzden petrol tarafını çok yakından takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça, arz yönlü sıkıntılar oldukça, işte savaşın en kızıştığı dönemlerde, en sert olduğu dönemde 120 dolarları da geçtiğini görmüştük petrolün. Sonra barış geldiğinde, mutabakat zaptı geldiğinde yeniden savaş öncesi seviyelere doğru, 70 doların altına doğru düştüğünü görmüştük. 70 dolarlara doğru geldiğini görmüştük. Sonra yeniden yükseldi. Yani bu çok ciddi bir parametre, tansiyonu ölçen bir parametre. Burada önemli petrol fiyatını takip etmemiz, ki bu ne kadar enflasyonist bir ortam yaratıyor, ne kadar tedirgin ediyor piyasaları. Bu çok ciddi bir gösterge olarak öne çıkıyor. Tabii petrolün yüksek seyrettiği noktada da merkez bankalarından sıkı para politikasının devamı, hatta işte faiz arttırımları ya da uzun bir süre daha sıkı para politikasına devam edileceği sinyalleri geliyor ki bu da piyasa için haliyle yüksek faizler piyasaya olumlu yansımıyor. O yüzden bu olduğu sürece tabii bu nereye hemen etki ediyor? Tahvil faizleri yükseliyor. Özellikle dediğim gibi Amerika 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerine bakmak çok önemli oluyor burada. Dolar bir hem bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor bu savaş ortamında. Dolar, savaş riskler arttıkça güvenli liman talebi dolara geldikçe dolar değer kazanıyor. Bir yandan tabii yükselen faizler de dolara destek sağlıyor. Ama tam tersi bir risk iştahı arttığında, bu jeopolitik riskler düşüp de piyasadaki risk iştahı yükseldiği noktada da dolardaki değer kaybını görüyoruz. Hem gerileyen faizler bu doların düşmesine sebep olurken, hem de güvenli liman talebinin azalıyor olması dolara değer kaybettiriyor. Tabii bunlar da neye etkiliyor? Dediğim gibi kıymetli madenler, emtia, özellikle işte dinleyicilerimizden altın ve gümüş, tabii yatırımlar çok yapılıyor genel olarak bakıldığında. Tabii hemen de eğer işler kötü gittiğinde, faizler yükseldiğinde, dolar değer kazandığında altın ve gümüş fiyatlarının ciddi anlamda gerilediğini gördük. Ama bir anda barışla ilgili umutlar geldiğinde, piyasada olumlu haber akışı gelmeye başladığında da biraz önce saydığım sebeplerle beraber, düşen faizler, gerilen dolarla beraber risk iştahının artması da altın ve gümüş fiyatlarını hemen olumlu yansıtıyor ki dediğim gibi bugün bu programı çektiğimizde gelen olumlu haber akışlarıyla beraber altında, gümüşte de diplerden biraz toparlanma olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii piyasa bu parametrelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani savaşın seyri ve biraz önce bahsettiğim gibi faizler, doların seyri, emtialar ne durumda? Bunlar iyi bir gösterge oluyor piyasa için. Şimdi tabii gözümüz bu tarafta olmaya devam ederken programın başında bahsettiğim gibi piyasa biraz da artık mevcutta zaten uzun bir süredir devam eden bu savaş olduğu için belli konuları da normalize etmeye çalışıyor. Yani tamam, savaş orada devam ediyor. Haber akışını takip ediyoruz. Bazen artıyor bu haber akışı, bazen azalıyor, ama bir yandan da artık makroekonomik dinamikleri de piyasa yeniden odağını almaya başladı. Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in de yeni başkanıyla beraber Fed'in faiz politikası nasıl olacak? Burada tabii en önemli konu Amerika Merkez Bankası Fed'in faizleri önümüzdeki süreçte nasıl bir seviyede sürdürecek? Bu tüm piyasaları önemli ölçüde etkiliyor. Savaş öncesi baktığımızda işte dezenflasyon sürecinde, yani hedefe doğru düştüğünde Amerika piyasası işte faiz indirimleri olur mu, kaç tane olur konuştuğumuz noktadan, savaşın başlayıp petrol fiyatlarının yükselip enflasyon baskının olduğu noktada, burada bu sefer faiz indirimleri değil, faiz artar mı artmaz mı, artarsa ne kadar artar, bunu konuşmaya başlamıştı piyasalar. O yüzden burada özellikle Fed'i çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Fed'in toplantısı oldu. Bu çok yakından takip edildi. Özellikle Fed'in de yeni başkanı Kevin Warsh'la beraber çok daha yakından da takip ediliyor toplantılar. Burada mevcuttaki tabii enflasyonun yüksek seyretmesi ve Warsh'un bir önceki toplantı, bu son değil, onun önceki toplantı, yani ilk toplantısında da enflasyonu hedefe düşürme açısından çok kararlı açıklamalar yapması ve enflasyon hedefin çok üzerinde olduğunu söylemesi piyasalarda ciddi anlamda şahince algılanarak, yani sert algılanarak satış gelmişti. Fed Başkanı, Fed enflasyonu düşürme yönünü, burada sıkı para politikasını sürdüreceği yönünde ciddi anlamda fiyatlamalar görüyorduk. Bu da tabii hemen Fed'den 2026 yılında bir faiz arttırımı fiyatlamasında oluşturmuştu. Şu anda mevcutta zaten 2026 yılında bir tanenizden bir 20 25 baz puanlık faiz artışı olacağı %100 ihtimalle fiyatlanıyor. Bu ortamda tabii geçtiğimiz hafta Fed'in toplantısı yakından takip edildi. Bir faiz değişimi beklenmiyordu. Beklenildiği gibi bir faiz değişimi olmadı. Fakat önümüzdeki süreçle ilgili açıklamalar bekleniyordu. Fed Başkanı sıkı duruşuna, şahin duruşuna devam ediyor. Enflasyonun yüksek o hedefin üzerinde olduğunu söylüyor. Gerekirse hani burada tüm adımlar atılacağını söylüyor. Bununla beraber tabii piyasada hala Fed'den bir faiz arttırımı bekleniyor. Bir yandan da tabii yeni başkanın tarzı biraz daha bu sözlü yönlendirme yapmama yönünde. Eskiden Fed'den bunu görüyorduk. Çok hani bu ileriye yönelik sözlü yönlendirmeye girmiyor. Daha çok hani piyasaların hareketinin zaten her şeyi anlattığını söylüyor ki piyasa hareketine baktığımızda zaten işte faizlerin son dönemde ciddi anlamda yükseliyor olması zaten enflasyonist baskılar ve bununla beraber Fed'den beklenen faiz arttırımını da piyasa yansıtıyor. Özellikle tahvil faizlerine baktığımızda bunu görebiliyoruz. Biraz hani yeni başkan bu yönde çok fazla sözlü yönlendirme tarafında değil. Karar metinlerinde de çok fazla detaya girmek istemiyor. Zaten piyasa beklentileri yansıtıyor. Rasyonel bir piyasada bu beklentileri görebiliriz diyor. Bu toplantıda da hani bu sert mesajlarını verdi enflasyonu hedefe düşürme yönünde. Ama tabii net bir şekilde önümüzdeki süreçte nasıl bir faiz patikası olacak piyasa bilmiyor. Halihazırda bir artış beklentisi var. Yine tabii işin odağı savaş odaklanmış durumda. Olur da hızlı bir anlaşmayla beraber Hürmüz Boğazı'nın açılması petrol fiyatlarını savaş öncesi seviyeye düşürürse Fed'den bir faiz arttırma ihtiyacı da doğmayabilir. Yani benim şahsi beklentim bir şekilde buradaki barışla ilgili sürecin gelmesi belli oranda. Biraz daha işlerin normalize olması, piyasanın biraz daha normalize olması. Bununla beraber petrol fiyatlarının en azından hani savaş öncesi seviyelere dönmese bile 80 dolarlarda belki 80 doların biraz altında 75 dolarlar gibi bir yerde dengelenebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir dengelenme olursa belki Fed bekleyebilir, faiz arttırmak zorunda kalmayabilir. Şahsi görüşüm 2026 yılında Fed'den bir faiz arttırımı gelmeyebilir diye düşünüyorum. Eğer savaş konusunda ekstra bir kötüleşme yaşamazsak ve petrol fiyatlarında ekstra bir yükseliş yaşamazsak arttırım yapmadan bu yılı bitirebilir. Ama şu anda piyasanın buna ikna oluyor olması lazım. Şu anda hala bir arttırım bekleniyor. Gözümüz o yüzden savaştaki seyre de odaklı bir şekilde gidiyor. Ama burada Fed önemli, gelecek makroekonomik datalar önemli. Amerika tarafında özellikle istihdam ve enflasyon fiyat seviyelerini gösteren datalar önemli. Zaten Amerika Merkez Bankası Fed'in dual mandate dediğimiz çifte görevi var. Hem ekonomideki maksimum istihdamı sağlamak hem de fiyat istikrarını sağlamak. Bu kapsamda da istihdamın seviyesini gösteren fiyat seviyelerini, fiyatların seviyesini gösteren dataları çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Fed'in faiz politikası açısından ki bu ciddi anlamda piyasadaki enstrümanların fiyatlarını, varlık fiyatlarını ciddi anlamda etkiliyor. Gelecek datalar bununla beraber Fed'den faiz beklentinin nasıl evrileceği piyasalardaki fiyatlamayı ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi majör merkez bankaları derken geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası'nda faiz kararı takip edildi. Bu da çok önemli çünkü son dönemde Japon yeni'nde ciddi bir değer kaybı yaşandı. Japon yeni de majör para birimlerinden bir tanesi ve ciddi anlamda piyasadaki fiyatlamaları da etkileyen, ekonomik aktiviteleri etkileyen önemli bir majör para birimi Japon yeni. Bu tarafta son dönemde ciddi anlamda Japon yeni değer kaybı görmüştük. Yani dolar Japon yeni'de ciddi bir yükseliş görmüştük. Şimdi tabii yen'deki bu değer kaybı birçok konuyu etkiliyor. Ve dolar Japon yeni tarihi zirvelerine doğru yani 163'ü 163 seviyesinde geçmişti. Şimdi burada daha önceki yıllarda baktığımızda 160 seviyesi bir müdahale seviyesiydi. O yüzden 160'ı geçtiğinde bir müdahale gelir mi gelmez mi diye piyasalar çok yakından takip ediyordu ki 163 seviyesinin bile üzerine gelmişti. Tabii bunda global olarak doların değer kazanması da etkili. Doların değer kazanması da dolar Japon yeni tabii yükseltmişti ama bir yandan da Japon yeni özelinde de bir zayıflık seziyorduk ve böylece kur 163'lere üzerine doğru hareket etmişti. Tabii burada bir müdahale gelir mi gelmez mi karar faiz kararı nasıl etkileyecek derken Amerika hazinesiyle beraber Japon yetkilileri ortak olarak Japon yenine müdahale ettiler. Japon yeni aldılar. Bu ortamda birden ciddi anlamda dolar Japon yeni kurunda düşüşünü gördük. Japon yeninin değerlenmesini gördük. 156 seviyelere kadar geldi. Şu an 157 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Dolar Japon yeni faiz kararına geldiğinde Japonya Merkez Bankası faizi bu toplantı özelinde sabit bıraktı ama en azından hem yendeki yenin değerlenmesi açısından hem de belli oranda artık Japonya'da da enflasyon oluşuyor. Enflasyonu da biraz kontrol altına almak için önümüzdeki süreçte Japonya Merkez Bankası'ndan da faiz arttırımı bekleniyor. Bu toplantı özelinde faiz arttırmadı ama faiz arttırımı bekleniyor. O yüzden hani ilgisi olanlar için Japon yenini de çok yakından takip etmek gerekiyor. Bu arada Japon yeni de kendi belli çapında bir güvenli liman enstrümanı olarak geçiyor bu arada. Daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi yani işte dolar, İsviçre frankı, Japon yeni, Amerikan tahvilleri, altın gibi belli başlı major güvenli liman enstrümanları var. Japon yeni de onlardan biri aslında. O yüzden hem bu savaş ortamında jeopolitik risklerin yüksek olduğu ortamda hem de Japonya ekonomisi özelindeki dinamiklerle beraber ki orada işte yeni başbakanla beraber genişleyici mali politika sürdürüyorlar. Hani bunun nasıl etkileri olacak? Japonya Merkez Bankası enflasyonla ilgili nasıl bir planlama yapacak? Bunlar önemli. O yüzden bu tarafta ilgisi olanlar için de dolar Japon yeni kuru ciddi anlamda çok oynak seyrediyor. Dediğimiz gibi tarih zirvelerine doğru yaklaşıyor. Oradan müdahaleyle beraber geri geldi. Şimdi bunu koruyabilecek mi yoksa yeniden 160'ın üzerine doğru yen değer kaybedecek mi? Ederse yeni müdahale gelecek mi? Sonraki süreçte Japonya Merkez Bankası faizi arttıracak mı? Ne kadar arttıracak? Hangi toplantıda arttıracak? Yani bir yandan da özetlersem özellikle major merkez bankalarının faiz kararlarını tüm global ekonomiler ciddi etkisi olabiliyor. Özellikle Fed'in bunu takip etmemiz gerekiyor. Enflasyonist baskılar ne durumda? Savaşla beraber petrolün seviyesinde durumdaki enflasyonu nasıl etkileyecek? Bununla beraber major merkez bankalarının faiz kararları, faiz patikaları nasıl olacak? Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor ki merkez bankaları derken bizim merkez bankamız da aynı şekilde burada enflasyonun seyri, petrol fiyatları derken önümüzdeki süreçte nasıl bir faiz patikası izleyecek? Bizim merkez bankamız da aynı şekilde diğer merkez bankaları gibi takip ediyoruz. En son toplantısında bir faiz değişikliği yapmamıştı ama sıkı para politikası yurt içinde de devam ediyor. Üst banttan fonlanmaya devam ediyor piyasa. O yüzden o tarafta da eğer bir petrol fiyatlarında gevşeme olursa önümüzdeki süreçte faiz indirimi yaparak mı yılı bitireceğiz? Enflasyon belli oranda dezenflasyon süreci devam ediyor ama bu çok da tabii petrol fiyatlarına odaklı gidiyor. Petrol fiyatları eğer düşmeye devam ederse bizim dezenflasyon sürecinin hızlanmasıyla beraber yılın sonuna doğru Merkez Bankası da faiz indirmek için yeri olacaktır. Ama aksi durumda ekstra sıkı para politikası da devam etmek zorunda kalabilir eğer petrol fiyatları yüksek seyrini sürdürürse. O yüzden tüm merkez bankaları gibi bizim merkez bankamızı da bu açıdan takip etmeye devam ediyoruz. Bu programda genel olarak yine bir jeopolitik riskler, Amerika-İran arasındaki savaşın seyri, piyasa etkisini bir konuştuk. Onunla beraber de yanında dediğimiz gibi piyasa yeniden makroekonomik dataları merkez bankalarını odağına almış durumda. Burada önümüzdeki süreçte gelecek datalar ve merkez bankalarının faiz patikaları açısından kararları önemli olmaya devam edecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Udaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. That moment is done.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

Odeya Radyo. Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Check, check, check, check, check, check, check.

0: Merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
2: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Haftanın ekonomi resmi ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da. Odea.

0: that's all for you. Came here with my funk in my hand. I came here with my funk in my hand.
1: I love it. I love it. I think it's good.
2: Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.

gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: message. Surreal but but nice.
1: Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. A record of the delightful piece they're going to play this evening.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeo Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: kulakları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Oh,

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.